0: Temmuz ayında son günlerine doğru ilerliyoruz. 29 Temmuz sabahındayız. Müzik dünyasının fenomenlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. DJ TI buradaydı. Tek bir değer. Ve sabah modunda birazdan bakalım kimler sizleri bekliyor. Darya, Onus, Tyree ise burada olacak. Daha önce ise Hügel, Email, Angel, Ultra, Nate, Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 cm

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen.

0: Fishman'in New York Sting'in bu efsanevi şarkısının ne çok cover'ı, remix'i yapıldı öyle değil mi? Birçok farklı versiyon yıllar içerisinde dinleyiciyle buluştu. Onlardan bir tanesini Chris Kemp ve Willy Willy eşliğinde dinledik. Günaydınlar, Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modunda birazdan Karin Don't Call 911'da konuğumuz olacak. Maximum Hit Müzik'te daha önce ise Pharoah Stellar Blacklist. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly bu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Benim bankam İş Bankası.
0: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'li Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de sen...

Call 911'da buradaydı. Müzik dünyasının en renkli isimlerinden biri Şampol cephesinden yeni haberlerim var. Detaylar az sonra. Sabah moduna şimdi ise Helin zamanı Pressure.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Fenerbahçe rakibine elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. İtalya milli futbol takımında teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi. Milli masa tenisçiler Abdullah Talha Yiyenler'le Haraç Özbekistan'daki turnuvada altın madalya elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8, Serdar ben. Sabah modundasın, DJ Goja ve Jason Derulo. Michiko ile devam.

projesi yayınladı 70'lerin sonunda. Jamaika'da ortaya çıkan biraz böyle reggae'yi andıran bir müzik türü ve bu projede tabii farklı Jamaikalı sanatçıları bir araya getirmişti. Sean Paul şarkıda ona David Guetta ve Becky G'ye eşlik etti. Mad Love. Günaydınlar sabah moduna. Malik'le devam şimdi. Esaramono.

0: Yaklaşık 7 yıllık bir aradan sonra ikilinin yepyeni projesi Sweet Bass Psycho'nun yıldızı Eva Max'ten yine şahane bir vokal performans ile Mokra eşinde Fate. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada olacak. Papi Chilo ile Lorna'yı dinleyeceğiz. Öncesinde ise Olivia Dean, So Easy seni bekliyor. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Sana iyi gelecek.
5: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek.
4: Başlamak.
5: Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
4: Sana iyi gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: zamlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın.

0: Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
1: Ekspertizse Dynobil'le.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Papa Julio ile buradaydı. Günaydınlar. Radyo Perman burası, ben Serdar. Sabah modu devam ediyor. Geçenlerde internette şöyle bir habere denk geldim. Kahramanmaraş'ta bir kebap ustası geçmişte çırağı olan gence düğününde altın yerine büyütüp değerlendirmesi için 100 civciv hediye etmiş. Şimdi haberi okudum da acaba bu şaka mı diye bir düşündüm. Çünkü hani malum altın fiyatları falan aldı başını gitti. Acaba hediye eden kişi bu yola mı başvurdu diye, ama sonra detaylara baktığımda yani daha önce birlikte çalışmışlar ve dediğim gibi önceden geçmiş yıllarda bu damat adamın çırağı olduğu için ona böyle bir hediye vermeyi uygun görmüş. Yani geleceği için sermaye oluşturmasını tavsiye etmiş damada. Bakalım çiçeği burnunda damat bu 100 civcivi ustasının isteği doğrultusunda gerçekten de geleceğe yönelik bir sermaye dönüştürebilecek mi?

Mayıs'ta Dirty Blonde adlı yepyeni albümünü yayınlamıştı Bibi Rexha. Bu albüm adı bir saç rengi aslında. Doğal görünümlü koyu sarı açık kahverengi arası bir saç rengini anlatıyor. Ve tesadüfen seçmemiş Bibi Rexha. Kendisini en çok rahat hissettiği saç rengiymiş onun. New Religion da buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feremen burası. Ben Serdar. Sabah modundasın. Az sonra bakalım kimleri dinliyoruz. NK Elefante ile burada olacak. Daha önce Shakira, Burna Boy, Day Day seni bekliyor. Kaçırma.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Haramidere, Zincirlikuyu, Merter, Şirinevler aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı yoğun seyretmekte. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Fenerbahçe rakibine elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. İtalya milli futbol takımında teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi. Milli masa tenisçiler Abdullah Talha Yiyenler'le Ece Haraç, Özbekistan'daki turnuvada altın madalya elde etti.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Enisa Can't Buy Blessings ise buradaydı. Bu aralar Beyaz Perde'nin en popüler filmlerinden bir tanesi Christopher Nolan'ın The Odyssey adlı filmi. Homeros'un destanından ilhamla izleyiciyle buluşan film Nolan'ın gözüken o ki şu ana kadarki en beğenilen filmi olmuş durumda. Bir eleştiri derleme sitesi var bilirsiniz belki, Rotten Tomatoes, ve işte oradaki puana göre yönetmenin en yüksek puan alan yapımı gibi gözüküyor şu anda. Ki daha önce mesela Kara Şövalye ve Yıldızlar Arası ki şahane filmlerdir gerçekten, Interstellar, işte o filmleri bile puan olarak şu anda geçmiş gibi gözüküyor. Sabah modundasın, Bekici Epa ile devam şimdi.

0: yine şarkıları olmasaydı listelerde sanki bir şeyler hep eksik kalırdı ülkece. Çok sevdik onu gerçekten de. Zaten sıkça ülkemize gelen, canlı performans sergileyen bir isim. Latin esintilerle yine Morenito buradaydı. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Az sonra Shakira ve Hips on Lie hatırlayacağız. Hemen öncesine Hügel, Email Angel, Ultra Net, Moving to the Sun, ayrılma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
5: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bugün getir büyükte 15 dizi büyük boy yumurta 60 lira. Kahve

0: 9.000 TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Kupası bitti ama özellikle bu devre arası gösterisi birçok açıdan interneti kelimenin tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda. Sevenleri de vardı, gösteriden keyif alanlar da vardı ama yani 27 dakika 19 saniyelik bir devre arası gerçekten futbol için çok fazla gibi değil mi? Gösteride sahne alan isimlerden biri de Shakira. Hips Don't Lie sonrasında şimdi Slater ve Dance.

0: güzel şarkı evvel Hips Don't Lie dinlemiştik. Şimdi ise Lips Don't Lie. Yani anlaşılan vücudumuz pek yalan söyleyemiyor. El Brock buradaydı. Mutlu sabahlar, ben Serdar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Birazdan Ayola Homa'yla radyonda olacak. Maksimum Hit Müzik'te daha önce de bozan Magnetic. Kaçırma.
1: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
1: Katy Perry,
2: Luis Capaldi,
1: Martin Garrix,
2: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
1: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
2: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
1: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
1: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
2: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Akustik müzikseverlerin özellikle son 1-2 yılda radarına giren gruplardan bir tanesi. Yıl içerisinde ülkemize de bir canlı performans sergilemişlerdi. Ayyola, Homer sonrasında Sabah Modunda, Ricky Martin, Daddy Yankee ve Drop It

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan, bütün pilice, kıymadan tavuğa, Ayşe kadın fasulyeye ve çeşit

Şarkının o kadar güzel bir enerjisi var ki dinlemeye doyamıyoruz. Berbani Nueva Yolla buradaydı. Serdar ben, sabah modunun bugün içinde sonuna geldik. Sizlere harika bir gün diliyorum. Yarın sabah 7'de görüşürüz.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Tekrardan günaydın. Doğanay'ın dünyasında gözümüzü bir şekilde sosyal medyaya açıyoruz, sen de biliyorsun. Şimdi WhatsApp

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın.

0: ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
1: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'le.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Umran Oto Ekspertiz, Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

hareketleniyor ve sabah tekrardan 8-9 gibi işe gidiyorlar. Bu insanlar gerçekten ne zaman uyuyorlar, nasıl bir enerji, bu nasıl bir ritim dediğimde bu sefer gittiğimde bana göre anlayabildim. Çünkü orada hava gel

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Dört adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasında birazdan olduğu kadar astroloji. Bakalım 29 Temmuz için acaba gökyüzünün bize haberleri neler? Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Fenerbahçe rakibine elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. İtalya milli futbol takımında teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi. Milli masa tenisçiler Abdullah Talha Yiyenler'le Haraç Özbekistan'daki turnuvada altın madalya elde etti.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Pilot garaj,
2: şoto ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmutbey gişeleri çevresi Sultan Gazi-Kağıthane etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: vurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: sebebiyle çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. French Montana ve Sophia Rice önderliğinde Final Minutes Radyo Fenomen'deydi. Ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Noel Heller ve Pico ikilisi, Helin, Y2K hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate önderliğinde yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

80'li yılların sonunu düşünmeni istiyorum. Sosyal medya yok, cep telefonu yok, televizyon bile sınırlı ve o dönemde dünya çapında bir başarı elde etmeyi başardı. Morikante'den bahsediyorum. Hatta o dönem albümünü almıştım, yalan yok, hatırlıyorum. İşte Morikante klasiği, YKK, bu kez Noel Heller ve Pico ortaklığıyla bir kez daha günümüze geldi. Keyifli günler, Maksimum Hit Müziği Helin önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de...

0: Bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. DJ Blight ve Tupac ortaklığı, Malik, Shakira ve Rihanna ikilisi. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Paro Stellar'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. İtalya milli futbol takımında teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi. Milli masa tenisçiler Abdullah Talha Yiyenler'le Haraç Özbekistan'daki turnuvada altın madalya elde etti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

DJ Blight prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir Tupac klasiği. All Eyes On Me radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında maksimum hit müziğe tarzı değiştirerek bu kez Yunanistan esintileriyle devam ediyoruz. Radyo fenomeninde.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: akşam öğle sonrasında Maximum Hit Müzik Eşliğinde ilerliyoruz. Bia, We On Go sonrasında 14.15'i gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Kaine Music, The Second Voice, Majestic ve Bonnie M ortaklığı ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Olivia Dean ve So Easy To Fall In Love'la yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilos'ta başlıyor.
1: Florida Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Ve kanala katıl.
2: Davetiye kazanma şansı yakala.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa, pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Worst Girl in America isimli kariyerinin 3. albümünü yayınladı Slater. Albüm oldukça zorlu bir süreçte tamamlandı. Neredeyse müziği bırakma noktasına geldiğini itiraf ediyor. Bilin bakalım ne oldu. Kariyerinin en başarılı albümünü yayınladı Slater. Ve işte bu albümünden Dance Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Çarşamba gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine yok yok diyebilirim listede. Nicki Minaj, Brian Mescal, Ty Dolla Sign ve Wiz Khalifa ortaklı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ikilisiyle yapacağız.
1: Reklam. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garaj Oto 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
2: Expertise. Reklam. Radyo Fenomen.

0: olduğu gibi çarşamba öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Riviera, She Doesn't Mind sonrasında demedi deme. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak Zerp ve Sofya İmza ortaklığı, Bad Bunny, DATI ve tabii ki daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıç Hugel ve Ultranate'den.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

önce Zarpfest'te Sofia Imza ortaklığı Envaki Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müze. Ne dersin, Latin dünyasından devam edelim biraz. Tabii ki Bad Bunny ve Radyo Fenemen'de Nueva Yol.

0: 2016 yılını muhtemelen unutamayacak isimlerden biri. Kariyerinde inanılmaz bir çıkış yakaladı. D.A.T.I'den bahsediyorum ve işte bunu sağlayan single'ı Take Me There Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, sırada kimler var göz attığımızda? Sabrina Carpenter, Tyla, Major Lazer ve Şampol ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Boss'a ve Magnetic'le yapacağız.
1: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
1: Katy Perry,
2: Luis Capaldi,
1: Martin Garrix,
2: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
1: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
2: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
1: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
1: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
2: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
3: Reklam.
4: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
5: Gençlik Kulübü mü?
6: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. İtalya milli futbol takımında teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi. Milli masa tenisçiler Abdullah Talha Yenler'le Haraç, Özbekistan'daki turnuvada altın madalya elde etti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

vardı. Sabrina Carpenter'dan bahsediyorum. Ve işte o bahsettiğim kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğimiz single Espresso Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında maksimum hit müziği. Bu kez Güney Afrika'nın yeni yıldız adayı Tyla ile devam ediyoruz.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta başlıyor.
0: Florida Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
3: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Pirusköy, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
5: Ekspertizse Dynobil'le.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17. Fire sırada şimdi.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: kararlar ortak alınmamalı. Instagram Radyo Firmen'den yazmaya başla. Saat 8'e kadar konuşacağız. Bakalım Maximum Hit Müzik'e neler var. Moving to the Sun. Ardından Fergie burada olacak. Sonrasında da Talk To You gibi şarkı ve şarkıcılar geliyorlar. Update devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
6: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Sevgili Davam Kupin 50-50. Maximum Hit Müzik'te demiştim ki ilişkide hangi kararlar ortak alınmamalı? Sosyal medya hesaplarının nasıl kullanılacağı demiş. Aileyle görüşme sıklığı demiş. Tabii ki herkes kendi seçebilir kendi ailesiyle ne kadar görüşeceğini. Bir tane daha. Hobilerden vazgeçmek. Çok para harcatıyorsa belki ortak bir karar alınmalı. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Humbadi ile başlayacağım. Shaggy ardından Hayri burada olacak. Tay Cruz ve Kyle Amin.

0: Ticaret Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde filenin efeleri Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final Four 28-30 Mayıs'ta yapılacak.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Görkem update'te şunu söylüyorum. İlişkide hangi kararlar ortak alınmamalı? Kimi takip edeceğimi veya Instagram'da engelleyeceğimi demiş. Bu ortak alınabilir ya. Belli ki bir sıkıntı var yani. Kişisel harcamaların tek tek onaylanması demiş. Öyle bir şey yok. Eğer evliyseniz kişisel harcamaları biraz ortak almak zorundasınız yani ister istemez.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum Hit Müzik.
7: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le...

0: kurallar ortak alınmamalı. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla. Devam et ikinci saatte. Ben de okumaya devam edeyim. Hadi gelsin. Maksimum Hit Müzik. Deniz Gökhem Laptet'te birazdan Soizi burada olacak. Aloya Veen ardından Memories Remix ile Maroon 5 ve çok daha fazlası Deniz Gökhem Laptet'in konuğu oluyor.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach. 2 Ağustos Pazar sabah yogasından Sunset Vault ve The Cenk performansına uzanan eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Ve kanala katıl.
2: Davetiye kazanma şansı yakala.
3: Reklam.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
6: Ben öğretmen olacağım.
7: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Kobra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Şöyle bakıyorum gelen cevaplara. Kimin tek başına tatile çıkıp çıkamayacağı demiş. Sen şaka mı yapıyorsun? Aa, evlisin, tek başına tatile çıkıp çıkamayacağın kararını yani hiç yani izin almaktan bahsetmiyorum. Danışmıyor musun yani?

0: weekend seninle birlikte. ChatGPT'ye son sorduğumuz soru neymiş bakalım? Instagram'dan yaz. Müziğin fenomenleriyle devam edelim. Deniz Görkem Kaya Instagram hesabından da bana dileğini sorabilirsin. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de The Vavus'la Magnetic'le devam edecek. Ardındansa Tom Odul burada olacak. Another Love Tiesto Remix'iyle.
1: Yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
1: Katy Perry,
2: Luis Capaldi,
1: Martin Garrix,
2: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
1: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
2: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
1: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
2: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
1: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
2: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
3: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satın.

0: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa, 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de İnternet TürkNet. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: sorusu. İlişkide hangi kararlar ortak alınmamalı, bireysel alınmalı? Caramella Mira eşliğinde Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam. Bakalım Maximum Hit Müzik'te ne var? Bu introdüsan, Google ardından TMO, Rihanna ve New Religion gibi şarkı ve şarkıcılar Deniz Görkem'le update'in konuğu olacaklar.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Güç bende artık!
3: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
4: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
3: Bu yaz gücü keşfedin.
4: Hepsi onlar için.
3: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
5: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
4: Konuşma zamanı geçti artık.
3: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
6: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Hepsi böyle seninle birlikte Lina Six, Çakarlo, müziğin fenomenleriyle ilişkide hangi kararlar ortak alınmamalı onu konuşuyoruz. Birinin özel mesajlarını okuma hakkı. Yani kavga gürültü olduysa diğeri zaten çıkar bak bak der yani. Çünkü bir şeyler saklama olayı ben ne bileyim ilişkilerde çok gerekli bulmuyorum. Saklamaya ihtiyaç yok. Herkes telefonla herkes bakabilir. Niye karıştırsın? Ya karıştırsa bir şey ne bulacak yani zaten? Çarşamba günü hafta ortası partisi Black Lies, Pharoah Steel'la başlayacağım ardından Bad Dreams, Terry Swims ve çok daha fazlasıyla burada devam edeceğim. The Second Voice da geliyor, sakın unutma.
1: Reklam. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. 2026 Milletler Ligi çeyrek finalinde filenin efeleri Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Euroleague'de yeni sezon fikstürü belli oldu. Normal sezon 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma günü tamamlanacak. Final Four 28-30 Mayıs'ta yapılacak.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Radyo Fenomen.

0: Bugün Getir Büyük'te 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yazın en büyük festivaline sen de tanıklık et. Sunny Hill Festival.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta Priştina'da gerçekleşecek bu büyük festivalde
0: Katy Perry,
1: Luis Capaldi,
0: Martin Garrix,
1: Manifest ve çok daha fazla dünya starı sahne alacak.
0: Stalk ekibi gün boyunca canlı yayınları,
1: röportajları ve eğlenceli sunumlarıyla
0: festivalin coşkusunu sizlerle paylaşacak.
1: 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta
0: Fenomen ve Fenomen Türk Instagram sayfalarını takip et.
1: Canlı yayınlarla bu heyecana ortak ol.
2: Radyo Fenomen.